0: Nereye spor yapacağız?
1: Nereye 2009 Room 2 for a male with chest pain.
0: Bu işe mi?